ikki o'rtoq gaplashyapti. Bilasanmi do'stim, meni xotinim farishta desa ikkinchisi, baxtli ekansan, meniki hali tirik.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Burada rakı üçte karga gelip bunu bitti karga itermiş. Kaaaaa! Ben sigi aldım. Çekinci karga. Kaaaaa! Ben dörtte saat aldım. Şeytansı. Üçüncü karga hasat bile karat durgenmiş. Kerası gel. Ertesi gün yine uçup gelip uçuyla konup dırakta gepleşi oturuşkenmiş. Birincisi kaaaaa! Kuda alıp koydu. Sigirim oğullap geçti. Çekinci karga. Kaaaaa! Saatim yok atıp koydum. Üçüncü karga. Kaaaaa! Saat yakarıp sigir saatiga vakti dedi. Uçup et gerek. Uyumuzda bu atken işlerini bir oyla koruyla uyumuzda ne vakti? Bollarımız ne vakti? Bollarımız geleceğimiz. Aldokçu, yolgonçu, ayyor. İki taki uke maktaptan kiyotken de köçeden 10 sümpül top alış. Bu kası çok gigan. Dada! 10 sümpül top aldık. O kası o kasıdan yetip gelip bıkını yara. Brrrr! Top aldık. Yani yok atıp koydu. Küçükene bana uyuge kesti.
3: Oye, deladatı. Damak bilem de hala.
2: Hala hala kem oynaşı var. Ola süt nümen kılışı var.
3: Amat kolalı kule var.
2: Hala cürtteki sekin çöpat. Borma bolam, yakka borma, uyak buladı bolam. Ulu yavayı adam bu sekere. Borma gen yakka.
3: Anu hala yavayı bu sekere. Lekin kule varken ama ki bizlerin dedemiz bulat.
0: Hangama ustaları.
2: İlgarı apkete uğurgana gane. Uruşkayam apkete uğurgana gane. Uyudu bala çakası bile kele kuruş çay çoğu oturacağım kele apkete uğurlar gane. Men keçe geldim. Bugün yine başkattan barajdan apkete uğurlar. Kışlağda tişim aydı gane git barajdan kepti hatırı gane. Hatır. Hayda bana apçık, yetiydi apçık, uruşke kettim. Paça postillerde apçık uyarlarının soğuduydu. Ne uruşke kettim.
3: Sahatına kaka kettin git.
2: Uruşke.
3: Vay siz ne makilatsız uruşke. Vay ne gibi borasız uruşke. Vay anule borsun, balası yoğunu borsun. Ha uruşke borarken siz makilat izmamla uruş uruş oynat. Tarayın sakistasını doldurup koygan zimamızda. Evvelersiz var mıyız uruşke ya? Kışlağda sizden başkası kurup kaptı mı? Kurbanalıyı ordin verip makilat. Ap kalabra bul, var mıyız? Balları çekerin, hani küçükken nasıl yıkılmadı, ağzıya turşayı salıyor, oturayım. Ma uzun sizi uruçta apkalama, hazı bana apkalama uruçta. Evlersiz, kalkı bırak, oturayım.
2: Kutun ev şaddat gerek ya, ağızdaki aşını bırak, aldırmayın yani. Mareket hapsını, kıyık çekip de tişanı alıp tükip de başka koyup kip, harbi kemisar et ya.
3: Kaptan kim?
2: Sen harbi kemisar, man kutta man.
3: Lan yerimde uruçka apket bahçı mı değiliz?
2: Ha, eris kanı.
3: Bana, top kıtı tişanı stol üstüye koyup.
2: İyi, ne bu?
3: Bana yerim, tişe.
2: Oçinci, kıyıkçanı açıp kararsın, tişe durgan. Abi tişe yok. Ha, benim yerimde bu. Hazırlaş yapsın mı?
3: Ne, hazırlaşın ben anakam kışlağladan sorayım. Hey, örgüleyler, hey, aynanıyler. Ben yerim kim? Tişe, bana tişe, ap git orayı.
2: Hakka.
3: Uruçka ap gideyim.
2: Hazırlaş yapsın mı?
3: Çimirle!
2: Sok oturam. La, hazırlaş yapsın. Ya, siz eriş teşe var kanı.
3: Mene teşe ben yerim.
2: Ya teşe kanı, ana teşe. Ap git orayı. Ha bunu kanak ap git,
3: kanak ap git artık. Teşesini ap git, sapını taşap git. Sonra gelip git.
0: Hangama ustaları.
4: В эфире «Империя звука». http://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asızoda.
1: İki dükkanlar.
3: Voy, asızoda qalaysan?
2: Judayam zo'r, ajoyib, dahshat. Yana zo'r, sababini so'ramaysanmi?
3: So'rab nima qildim? Qachon qarasa bir xil javob. U menga osmondagi oyi oberaman dedi. Shu ham yangilik bo'ldimi?
2: Yo'q, bu safar dugonajon, sen adashding. U meni sayohatga taklif qildi.
3: Bir o'zing nima?
2: Albatta.
3: Vau, zo'r-ku.
2: Bilasanmi, o'tgan safar sayohat ketayotganimizda, albatta boshqasi bilan, aeroport bojxona xodimi yoqvant moddalaring bormi deb so'rab qoldi. Men bo'lsam, yo'g'e, bunaqa narsalar menda nima qilsin, desam, u menga nima dedi degin?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Tozasidan bor, original deydi.
3: Ha, biznes degin.
2: Ha, lekin bir tomondan qo'shimcha ish, rostmandan biznesa nima deding?
3: Ha, nimasini aytasam? Bilasanmi, sizoda, men ham bitta yigitni sevib qoldim. Lekin u menga vafodormi, yo'qmi, buni hech ham bilolmayman. Mende, sen bu arada optim var ki, etçi, ano, saçı cingeli kudreşke bolle boladi yo, şuna vafadar boladi mi, yok mu?
2: Bile sen bunu konacan, bu mağagende sevgiyen gittim mange vafadar bozun sin, boşu da saçı yokunu sevişkiri.
3: Ya, kelni mi?
2: Ha, aynen o şey kelni, çünkü ulagi hiç kim qaramaydi.
3: Ha, endi tushundim. Demak, sen 2 yildan beri xor joningga qo'ymay yurgan yigit kelganda?
2: Bilmadim. O'shanda uzoqdan sochi borga o'xshab ko'ringani uchun ko'zimni suzgandim. Bunchalik yopisha olishi xayolimga ham kelmagan. 2

0: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: Asal, tuya kaç oyundu?
0: Ben Zoha bileseyim, ben halimatike senge turmuşge çıkmayayım ben dedim.
1: Ne maki?
0: O şunçeler zıknan zıknaski hatta soğuğa kıyan uzugini kaytarı beri otkenim deyem, onu kutucasını sorusu buladı mı?
1: Şartı kaytarı bermediyim o şama takını.
0: Şimdi mi sen? O kutuge agam uzuğu salıp, başka kızge soğuğa kıvar geldi. Haa, bundan taşkarı o şey kune kim getirmiş ki çıkışım miyem soradı. Bilesem mi? O şey payette cüdeyem korkup gittim.
1: Ne giyendi korkasan?
0: Ma ula bir-biri bilan urushadi bo'ladim. Keyin bilsam anu ziqni pastkash xolmat uzuni unga sotmoqchi bo'pti. Bundan ham battari o'tgan kuni bo'ldi.
1: Nima? O'shandan keyin yana uchrashdinglarmi?
0: Ha, biroz zerikkandim. Shunga uchrasha qolaylik dedim. O'sha kuni kechki ovqatni yemaganligim sababli qornim juda ham ochiydi. Bir vaqt biram yoqimni hit keldiki, shunaqangi yegilanim kelib ketdiki, unga yegim kelyapti desam, u nima dedi degan?
1: Xo'sh, nima dedi?
0: Sanga shu hit yoqayotgan bo'lsa, yur. Mana shu yerdan yana bir marta aylanib o'tamiz dedi ahmoq.
1: Toba. Lekinchi men hali bunaqasini uchratganim yo'q. Agar bilsam, men yigitim kuni kecha menga shunaqan yoqotgan to'rtta so'zni aytdi.
0: Menimcha, sen menga turmushga chiqasanmi degan bo'lsa kerak. Shunaqami topdimi?
1: Yo'q, topolmadi. U menga qarab, "Pulingni ol, o'zim to'layman" dedi. 2 dugon.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Odamlar ko'proq ularga taalluqli bo'lmagan narsalar haqida qiziqishadi.